dört heceden ibaretti. Vefat etti. İmza yok. Bu dört hece bile çok. Bakıyorum duvara, duvarda bir yara, duvarda bir resim, vefat edenin. Elimle çizmişim. Saat bir, saat üç, saat beş, polis düdükleri, saatler, yatağım bozulmamış. Çekmecemde kağıtlar, bazıları onun el yazıları. Gece gelen telgraf dört heceden ibaret. Şafak söküyor. Odam geceden ibaret. Avuçlarımda ellerinin gölgesi dolaşan adam. Demir parmaklıklardan gördü son gündüzünü. Mapushane doktoru örterek baldosuyla upuzun yatanın yüzünü. Tamam dedi. Belki bunu evvelki akşam dedi. Evvelki akşam ben... Satıcılar geçiyor mahalleden. Bakıyorum gece gelen telgrafa. O mükemmel bir kafa, o mükemmel bir yürek, yumruklarıyla erkek, gözleriyle çocuktu, hudutsuz ve Allahsız bir baştı. Düşmanlar kına yaksın, dostlar girsin saflara, sen gözyaşı göstermeden ağlayacaksın. Gece gelen...